0: Abi Burhan abi, Burhan 4. engine yaptın sonra.
1: Hadi.
0: Bu düşüyor oğlum.
1: Hadi.
0: Ha yok, buradan kali nasara hadi işte kımar o buğundur. Ha nera duşu sıkayım bey. Ha sırası uskunla bey. Dan kali şu kuğumdur.
1: Hadi.
0: Ha yok, loğusar ndi hadi kımar o loğusar çi gaydem ya da nera duşu yakın engine. Dana zoro kura kura. Ha çi reta da nera duşu yakın.
1: Nam.
0: Çi garam bey. Garan gusti mara nera duşu indi yer uwa. Kura kura. Amma ki dama sakki har naira 2000 din cilon a kire ta zar naira 2000 yar uwa amma ki garan zuru wallo na ma naira 2000 din cilon
1: na umar abi dankali da garan zirin daw
0: garan dankali a waida a nasaraide
1: nasaraide
0: duara ki yar uwa duara ki yar uwa ka sarabi
1: nam kanuri din da
0: a kanuri har shi garan korofi zai banga yi biya a kirti kirtin ga sha wa zai amma kirtin zai kala zauya din kamar na yara do indin yaron do fallin yaron yema borona yar biaso a naira yar uwa sar kuma ba
1: ai dalilin roza wonon
0: eh a kudan zai yusu fulutu kana kamtin zai awo zai sha biya saudi ai alama biya tin da sha kwa ko zai muko muko ran tare war za dajin
1: ni ga
0: futu borai da su dimin shin ba
1: sukui ala tu ikonzo di maloktun stiyo
0: ha ikore isu isu kambezo
1: okay
0: a yo kurman a wende atarugari sha tela zo a atarugari kama subdu subdu subdu kozuna alma naira bunu kurare naira tuyar indin shul amma biskaro kuro tuyar ya karo lon
1: bu atarugere
0: atarugere yo ade ro kono kono na kamaro shida tumangana yari ndi are sai dewa ko zai u masudin
1: ajaba
0: yar uwa yo kana da sha wala biya sama ciro kolum jirin me da yar uwar ma cillo
1: da haula wala kwata
0: ayo kur gari sare kamaro shiru buwon su shi ayi suna buwon naira dofin yi gari side ayo kur a gari ni shi ayi suna kamaro kwalin zuri naira duyak a tayar sha sala din yau kuro dibino kiri shi ayi kamar bon kurare a naira du shiryo tuluri
1: nam
0: a yau kuro gaji sala ma kamar rogo harata a shi alo gofe mare a ci kamar a bon zare naira 2000 arafin amara ma nyiro nye za boro shi zai naira 2000 oskun
1: ade
0: ya magarwa me kwalla shi kamar alo bare garwan nyiro tafsin ma naira 2000 garwa de
1: gila askin yanayi
0: amma kuri shakare kwalla ya shakare da dufal tilifin ya ta tilara lifma naira yar ya ta shakare da gila kare wa tilin
1: ta sama askin yanayi ro Umar Habib kasa da mu taman kariya alabara suke an dira kul sama paraskram da ne taman kariya kasuwela paraskram da wanga zazana da amsa dur taman da notu yakintu kuru ade mata nasmaro niske mate sifiros ku fal diular fal usk
2: wa alaikum salam
1: nam dukala zawlen
2: ce te gulin dukala zawlen
1: ngala nya kirinyen inda ai taman kariya yo
2: a taman kariya la ma so sai fasa riyo ni holo no ma nara duwalin yarin min takare ngalle mal amma fari yumin ma ngul zare shirya nera duya kuso duya kin yaro mutu ngul zare riyada yumin nen be na riyada nera yaro wuro shirya mare amma ti abule be na baro dun shirya nera yar tulu yaro kuso amma kuru shi are shirya embolo ko tur kuna be na nera du ini niro ita gasai embolo ke amma da shi tano so kuma saidin gonwon ya re shirya nera yar laro daga sai bypass no lo ma amma shi a shiro bota sai ya bulu ba na lagun dai kuma sai ta karna wa yare a shi nera du holo saladin bypass no lo ma shi a doya bo dai nera du ini yaro na nera du ya kai ne sana sana wa gana kura shi ma to kara amma shi a ba do lo ma sun zan zai shi dai du ya kai ne na isa tsaya ma isa tsaya da nyoro taman durgulai abaraba ingai ya ingul zare nera du ya kusu studio so ata to kita the tsai
1: dire
2: ingul ya kiren zo lo lo na ma nera du arak de tip abunu kanje.

Anam nalıyor, mamam derlerim. Nasıl onayrayım bey, televizyedim ayrım bey. Am son zon zon dem bey. Yani anlıyor, dura bağlan nikim goa, dura bağlı yalaya, tata yanca garva egna, dura bağ dura bağna, suva çura mukarna, nata içe bağlı yalaya va. Jalmi zara anu va, zamni kumala va, karo nilamana va, rokuru bangi alenu kima. Yani zara anu va, Udra gumbal gananga udra kai ganachin mama kalolenin ayani annalyo lachini dalari ase aswani agoyalle ay nanakle jammu konna ase aswani agoyalle ay ayani annalyo yairale ni aske Abba goyami ram gulya, Usman goyami ram gulya, Sanna goyami ram gulya, Kurkulani nangaro. Denga maram korukinya, Kivuna korukinya, Maram masan korukinya, Tiru madhawa yunu, Denga kawni kulinge. Tesaini korukinya, Tiru madhawa yunu, Denga kawni kulinge. Maram abba korunike,